Aklım ayar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma, sen al canımı.

Günahı kavuşmaksa kederlenmekse ne? Peki, peki dünya değersiz ve yalan sayar. Ne bunca tınar? Yar kim? Aşk ne? Aşk ne? Aşk ne?

Çok düşündüm, çok kahroldum, çok üzüldüm. Hani senin bir tanendim ya, şeytan gibi mi göründüm? Evet, tamam, haklı.

Vaziyet alın geliyor uçurum. Herkes güler bir ben üşürüm. Tabiat ölür tabi ben taşırım tabutu.

Uni FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr.

reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları, Gürcistan, Batum, Rize, Ayder, Trabzon, Uzungöl, Ordu, Giresun ve Samsun'a kadar birçok rotayı geziyor ve keşfediyoruz. Instagram Bayburt Gezi Minibüsü. Telefon 0501 625 0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi artır, başarıyı katla.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: kamu spotu.
1: Biz ve milletimiz milyonlarca kişilik bir vakfız. Sevincimiz de birdir bizim, gururumuz da. Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız. Çünkü bizim hikayemiz, büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin, teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış, destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Doyis Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Doyis Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458 211 36 36. Doyis Döner, bir dürümden daha fazlası. Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
5: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
6: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
5: Ne diyorsun?
6: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Meclis Başkan Vekilleri, partilerin grup başkan vekilleri, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, sanatçılar çok sayıda davetli katıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girdiğini, mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemelerinin ise 1 Ocak 2027 itibariyle uygulanmaya başlayacağını açıkladı.
2: Spor.
1: A Milli Takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Euro Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Tut elimden yürü benle, kapat kulağını, sen de kim ne söylerse dinleme, ben sana hasret, sen yokken

ama ne çare. Sevdim seveli uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 29 69. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
2: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Ben umurumda değil, birazcık düşündüm nasıl fikir. Bıraktığın o geceler şeyle ben de emin ol, düşündüm ailemi. Söz verdim kendime, yapamam bir daha, tutamam artık o ellerimi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir. Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
4: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Pop 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 Sebebi Yar.
7: 5 numara.
6: 4 numarada Yalın Akşamüstü.
7: 4 numara.
8: Sensiz elime düşeni yaparım.
6: Emircan İrek Geçmiş Geçmişte haftanın 3 numarası.
7: 3 numara.
8: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışta.
6: Mabel Matiz Umrum Dışı 2 numarada.
7: 2 numara.
8: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz salsana be.
6: Ve geldik zirveye. Sibel Can APO Kıyamam haftanın 1 numarası.

Ben de belirgin, yine de dinmiyor kuşkum. Onca gönül onca badire, maziden aklına geliyorsa nadiren. Silmeyi yüreğine yazmışsan, ne şiire kız ne de şaire. Göz

Yerden göğe kadar haklı ama gökten yere düşer aklı. Hızını alamamış eski bir kalbe mi çarptım? Yeniden doğacaktım, derdim çok ama dertten çok seni özlüyorum. Buna derman yok, yüreğine demir attığım limanım. Başka bir sen ama aşağı.

0: Reklamlar.
1: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Doyis Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Doyis Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458 211 36 36. Doyis Döner, bir dürümden daha fazlası.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim. Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları. Üstelik hac ve umre organizasyonlarından havaalanı transferlerine, kaplıca turlarından okul turnuvalarına, düğün, nişan ve özel günlerinizdeki ulaşım hizmetlerine kadar her zaman yanınızdayız. Telefon 501-625-0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Eylül ayı açlık sınırı 38.698 liraya yükseldi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ARGE birimi KamuAR, Eylül 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ankara'daki pazar ve market fiyatları esas alınarak yapılan hesaplamaya göre, 4 kişilik bir ailenin dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, açlık sınırı, bir önceki aya kıyasla 380 lira artarak 38.698 liraya çıktı. Bayburt'ta aile hekimlerine kadın ve anne sağlığı eğitimi verildi. Sağlık Bakanlığı'nın Koruyan Sağlık, Geliştiren Sağlık yaklaşımı kapsamında aile hekimlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek ve klinik entegrasyon süreçlerine katkı sağlamak amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi. Hastanede görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Emrah Kopan tarafından verilen programda aile hekimlerine tanıdan tedaviye güncel yaklaşımlar, gebelik, kadın ve anne sağlığı başlığı altında bilgilendirmede bulunuldu. Eğitim kapsamında gebelik süreci, kadın sağlığı ve anne sağlığı yönelik güncel tıbbi yaklaşımlar aktarıldı. Bayburt'ta TSO seçimlerinde Süleyman Seyhan tek aday. Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası'nda olağan genel kurul heyecanı yaşanıyor. Oda merkezinde kurulan sandıklarda 500'ün üzerinde üyenin oy kullanması beklenen seçimlerde mevcut başkan Süleyman Seyhan'ın tek aday olarak katıldığı genel kurulda oy verme işlemleri sonucunda 7 meslek grubunda toplam 16 isim BTSO meclisine seçilecek. Bayburt'ta Tuzcuzade kentsel dönüşümü için toplantı yapıldı. Bayburt'ta Tuzcuzade Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda projenin mevcut durumu, teknik detayları, hak sahiplerine sağlanacak imkanlar ve bundan sonraki süreç hakkında bilgi verildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyinde harika bir cuma gününde birlikteliğimiz başladı. Tarihler 2 Ekim'i göstermekte. Efendim, hafta sonuna geldik artık. Cuma gününün enerjisiyle harika bir program hazırladık arkadaşlarımızla birlikte sizlere. En güzel şarkılar bu 2 saat boyunca bulunduğunuz yerde sizlere eşlik edecek. Balamir Yıldız ben. Zaman kaybetmeyelim. Başlayalım. Hoş geldiniz.

0: olmadık dediğin devam ediyor. Devam ediyor.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Evet, duyduk duymadık demeyince birlikteliğimiz başladı efendim. Harika bir cuma günündeyiz. Şimdi İsviçreli bilim insanları son 5 yılda etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle Alplerdeki buzulların hacminin %20 azaldığını belirtmişler. Sadece bir yılda bazı bölgelerde buzulların kalınlığı 2,5 ila 4 metre azalmış. Evet, böyle bir rapor yayınlanmış. Mayıs'tan Eylül'e kadar etkili olan şiddetli sıcak hava dalgalarının ve kar yağışının az olduğu kış mevsiminin buzullar için bir başka yıkıcı sürece neden olduğu vurgulanmış raporda. Şimdi önceki yılda olduğu gibi 2025-2026 kışında da tüm rakımlardaki kar kalınlıklarının uzun vadeli ortalamanın çok altında kaldığı belirlenmiş. Evet, küresel ısınmanın etkilerini yaşıyoruz. Buzullar üzerindeki koruyucu kar örtüsünün Haziran'daki sıcak hava dalgaları sırasında kısmen yok olduğu belirtilmiş. Eylül'e gelindiğinde ise deniz seviyesinden 3500 metre yükseklikte bile hiç kar kalmadığına dikkat çekilmiş efendim. Dünyamız sizce yavaş yavaş yok mu oluyor? Evet, birlikteliğimiz devam ediyor.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Dolabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. İklim krizinden bahsetmiştim az önce. İklim krizi kutup okyanuslarının yapısını da hızla dönüştürüyor. Kutuplardaki deniz buzunun erimesi yaban hayatının yaşam alanlarını da yok ederken kuzey kutbu sularındaki ısınma küresel ortalamanın kat be kat üzerine çıkmış. Efendim şimdi bir çalışma var. Çalışma Akdeniz ve Karadeniz'deki rekor sıcak hava dalgalarından deniz ekosistemlerindeki kaymalara ve suların giderek asitlenmesine kadar dünya denizlerindeki derin değişimleri belgeliyor. Rapora ilişkin değerlendirmede mesaj gayet açık. Okyanuslar hızla değişiyor. Rapora göre küresel okyanus yüzeyinin yaklaşık %20'sini oluşturan kutup bölgeleri küresel ısınmanın en sert etkilerini yaşıyor. 1982 ile 2024 yılları arasında kuzey kutbundaki deniz yüzeyi ve deniz buzu yüzey sıcaklığı toplam 4,2 santigrat derece artmış. Bu artış tabii 10 yıl başına yaklaşık 1 santigrat dereceye denk geliyormuş. Dünya genelindeki deniz yüzeyi sıcaklıkları ise aynı dönemde 10 yılda ortalama 0,12 santigrat derece yükselmiş. Şimdi her 10 yılda İspanya büyüklüğünde bir buzul yok olacak diyor bilim insanları. Bu çok büyük tabii ki. Bölgede 1982'den bu yana kaydedilen sıcaklık artışı 6,7 santigrat dereceyi bulurken 10 yıllık artış oranı 1,68 santigrat derece olarak ölçülmüş. Evet, şimdi bu erime hızı dediğim gibi her 10 yılda İspanya büyüklüğünde bir buzul alanının yok olması anlamına geliyormuş. İmparator penguenler de tabii ki bu yüzden tehdit altında. Yaşamlarını sürdürmek, avlanmak ve üremek için sabit deniz buzuna ihtiyaç duyan imparator penguenlerin yavruları su geçirmez tüyleri çıkmadan dondurucu suya düştüklerinde hayatlarını maalesef kaybediyorlar. Evet, devam edeceğim birazdan.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
2: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
3: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
2: Ne diyorsun?
3: Evet, yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458-333-1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
5: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
6: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
5: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
6: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
5: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
6: İlgiyi artır, başarıyı katla.
7: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Icardi'nin seçim özgürlüğünden bahsetmek istiyorum size. En baştan söyleyeyim, bu direkt böyle futbolla alakalı bir anons değil ama tabii bunu konuşmama sebep olan ünlü bir futbolcu Icardi. Yaz transfer döneminde takımsız kalan Icardi'nin şöyle bir demecini gördüm. İşsizliği başarısızlıkla karşılaştırıyorlar. Ben buna hayatı garantiye almak diyorum. Sözleşmesiz olmayı seçeneksiz kalmakla karıştırıyorlar. Ben buna seçim özgürlüğü diyorum diyor. Bence müthiş. Bir insan çalışmadığında hemen düştü diyoruz değil mi? Bir süre sahneden çekildiğinde bitti diyoruz. İş gelmediğinde başarısız ilan ediyoruz. Oysa bazen insan hayatındaki en doğru hareket bir süre hiçbir şey yapmamak olabilir. Hele ki bugüne kadar kendini çok kere kanıtlamışsa. Elbette durumu acil olandan, ihtiyacı olandan bahsetmiyorum. Hayatta belli seviyeye ulaşmış olanlar için geçerli bu söylediklerim. Icardi'nin söylediği futbolun çok ötesinde bir şey aslında. Hepimizin içine yerleşmiş o telaşa itiraz ediyor. Hemen bir şey yapmalıyım. Neden her boşluk doldurulmak zorunda? Neden her mola başarısızlık gibi algılanıyor? Neden bir insan işsiz kalması, yani bir insanın işsiz kalması, değersiz kalması anlamına geliyor? Bazen tam tersidir. Evet, mola insanın kendi değerini başkalarının ona verdiği iş üzerinden ölçmeyi bırakmasıdır. Bir de şu var, hayatta bazı şeyler kovalayarak değil, bekleyerek elde edilir. Yani bir oyuncu düşünün, her takıma gitmek zorunda değil, her teklifi kabul etmek zorunda değil. Biraz bekleyebilir çünkü bazen sizin değeriniz ne kadar çok çalıştığınızla değil, neyi kabul etmediğinizle de ortaya çıkar. Üstelik beklemek kolay değildir. Herkes koşarken durabilmek ciddi bir özgüven ve cesaret ister. Belki de bizim başarı tanımımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor. Ne dersiniz canım dinleyen? Başarı sadece çok çalışmak, ne bileyim, çok kazanmak, sürekli böyle görünür olmak değil. Bazen başarı, ben kim olduğumu biliyorum, bana uygun olan gelene kadar bekleyebilirim diyebilmektir. Icardi'nin zamanımın sahibi olmak, geleceğimi güvence altına almak için çalıştım. Çalışmayı bıraksam da hayatım aynı şekilde devam eder sözünü de bu yüzden sevdim. Çünkü hayatın bir yerinde insanın ulaşması gereken asıl konfor belki de budur. Çalışmadığın zaman bile kendini değerli hissedebilmek. Evet, sözün özü, hani insanlara sürekli ne yapıyorsun diye soruyoruz ya, belki biraz da ne zaman duruyorsun diye sormalıyız. Çünkü çalışmak kadar çalışmaya ihtiyaç duymayacak bir hayat kurmak da bir başarıdır. Ne dersiniz?

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi böyle çalışmak çalışmamak, çalışmayanı niye başarısız olarak işte isimlendiriyoruz demiştim. Icardi'nin söylemlerinden yola çıkarak. Peki Icardi'nin bu sözleri üzerine nasıl yorumlar yapılmış merak ediyor musunuz? Ben merak ettim ve baktım. Başarısızlığıma bahane üretirken ben demiş mesela birisi. İşkur'dan işsizlik maaşı alırken bizim rollenme diye bir yorum var. Zenginin derdi asgari ücretliği gerdi diyor biri. Ben buna pasif gelir diyorum diyen var. Parayı koydum yol aldım demiş. Kısacası biri böyle bir yorum yapmış. Terapiye başlamış ve Markus okumuş kesin diyen de var. Hemen bakıyorum. Okumuş insan tabii. Onun bunun peşinde koşmak varken top peşinde koşmak zor geldi diyememiş diye bir yorum da var. Ben küpümü doldurdum, siz kendinize bakın ve anca çenenizi yorun züğürtler dememiş. Böyle demiş sanki diye bir yorum da var. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

Efendim, Türkiye'de fon krizi giderek büyüyor. Olaylar giderek çetrefilli bir hal oluyor. Şaşırtıcı isimler gündeme geliyor. Mesela Mustafa Sandal'ın karısı Melis Süt Şurup Sandal fondan 11.5 milyar çekmesi, Yeşim Salkım'ın beni de dolandırdılar iddiası, tam çekirdek alıp çitleyerek okumalık değil mi? Mustafa Sandal şöyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Eşim Melis ve babası Cihan Süt Şurup'la ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis'le karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Haliyle de sosyal medyada mavra konusu oldu. Eşimi tanımam etmem, bir kez düğünde görmüşlüğüm var diye dalga geçenler de var. İlişkide kendini güvende hissetmenin adresi Mustafa Sandal'dır diyen de var. Ha bir de Mustafa Sandal neredeyse karımı tanımıyorum diyecek şeklinde yorum yapanlar da. Unutmayalım. Bu işte Mustafa Sandal'ın birebir ilgisi vardır diyemeyiz. Bilemeyiz de ama herkesin sorgulanması şart. Kayınpederin borsada vurgun yapacak, kızının üzerinden para transferleri olacak, senin bundan haberin olmayacak. Böyle bir dünya var mı ya? O zaman bu nasıl bir evlilik diye sorarlar adama değil mi? Vallahi evliliğe inancımızı da öldürdün Mustafa. Hadi bakalım devam ediyoruz.

0: olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
3: Az öğrenci, daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız.
4: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
6: Haber.
7: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında farklı suçlardan kamu davası açıldı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema salonlarına verilen desteklerle sektör için ayrılan toplam kaynağın 315 milyon lirayı aştığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta düzenleyeceği etkinlikler için Washington'dan ayrılırken Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Irak'taki tüm Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından bu ülkeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, "Ben müttefiklerimizi asla terk etmem." dedi.
8: Spor.
7: A milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Eurolig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
6: Para piyasaları.
7: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
6: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

Efendim iki gündür Serenay Sarıkaya izliyoruz. Önce Paris'te bir firmanın defilesinde özgüvenli yürüyüşü. Sonra yine başka bir defilede işte siyah takımıyla verdiği o cool görüntüler. Kimileri şımarık bulsa da ya da işte eziklik dese de ben bayıldım. Tamamen özgür ve kendine özgüydü. İlk kez dünya yıldızlarından rol çalan bir oyuncumuz olduğu için ben mesela mutlu oldum. Dünya yıldızlarına karşı ezilmedik. Boynumuz bükük durmadık. Tam tersine koltuklarımız kabardı. Mesela bir defilede giydiği siyah takım işte Haley ile kıyaslandı. O da giymişti. Bence her zamanki gibiydi ama Serena'nın elleri cebinde cool yürüyüşü, o özgüveni gerçekten başka bir seviye. Galiba şöyle bir durum var. Bizim topraklarda güzel olduğunu, havalı olduğunu başkaları söylerse tamam ama sen söyleyemezsin. Ayıp sayılır. Serena ise güzel olduğunu, bedeniyle barışık olduğunu, kendinden memnun olduğunu, havalı olduğunu saklamıyor. Farkındayım diyor. Bu özgüvenin sırrı bu galiba. Başkalarının kabul edemediği de tam da bu. Evet, müzik diyoruz, ayrılmayın.

Efendim harika bir cuma gününde devam ediyoruz. Bedavayı görünce hesap kitap yapmıyoruz. Evet, bedava, hediye, indirim ve son fırsat mesajlarını görünce hesabı kitabı bir kenara bırakıyormuşuz. Küçük avantajların peşinden giderken fark etmeden daha fazla para harcıyormuşuz. Üstelik bunu çoğu zaman kazanç sanıyormuşuz. Bedava kelimesi kulağa o kadar güzel geliyor ki değil mi? Çoğu zaman ihtiyacımız olmayan bir şeyi sırf yanında ücretsiz bir şey var diye alabiliyoruz mesela. Ücretsiz kargo için sepeti büyütüyoruz. Bir alana bir bedava kampanyasını hiç kullanmayacağımız ikinci ürünü eve getiriyoruz. Puanlarımız yanmasın diye yeniden alışveriş yapıyoruz. Daha da ilginci, iade ettiğimiz ürünün parası hesabımıza geri geldiğinde bunu hep harcanabilir ekstra para gibi görüyoruz. Oysa o para zaten bizim paramız. Nasıl olsa iade ederim diyerek normalde almayacağımız kıyafetleri sipariş ediyor. Son fırsat mesajını görünce ihtiyacımız olup olmadığını düşünmeden sepete gidiyoruz. Evet, yani indirim yaptığımızı sanarken bazen daha fazla para harcıyoruz. Çünkü alışveriş sistemleri yalnızca ürün satmıyor. Bize sürekli kazandığımız hissini de veriyor. Araştırmalar da insanların bedava ifadesine ekonomik değeri benzer başka tekliflere kıyasla daha güçlü tepki verebildiğini göstermiş. Üstelik bu tuzakların çoğu büyük harcamalarla değil, 50, 100, 200 liralık küçük kararların tekrarında ortaya çıkıyormuş. Duyduk, duymadık demeyin. Bunlara aldanmayalım. Evet, devam ediyoruz.

0: TÜP bizim işimiz.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Dois Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Dois Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458-211-36-36. Dois Döner, bir dürümden daha fazlası.
2: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: keyiflisi.
1: Merhaba, ben Dolabim. Duyduk Duymadık Demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk Duymadık Demeyin devam ediyor.
3: Anlamadım hiç tek bir kelam.

efendim, X'te karşıma çıkan bir cümle uzun zamandır evlilik üzerine bize öğretilen pek çok şeyi tek hamlede sorgulatıyor. Bize 30 yaşında bekar olmanın bir trajedi olduğunu inandırmaya çalıştılar. Oysa gerçek trajedi herhangi bir yaşta yanlış kişiyle evlenmek. Evet, peki gerçekten evliliğin bir yaşı var mı? Toplumun görünmez bir takvimi var. Belli bir yaşa gelince okul bitecek, işe girilecek, evlenilecek, işte çocuk yapılacak. Hele 30'lardan sonra bekarsanız sorular başlıyor. Daha düşünmüyor musun? Karşına kimse çıkmadı mı? Çok seçici davranıyor olmayasın. Sanki evlilik kaçırılmaması gereken bir tren. Oysa insan hayatının belki de en önemli kararında mesele trene zamanında binmek değil, trenin nereye gittiğini bilmek. Çünkü doğru insanla 35 yaşında evlenmek, yanlış insanla 25 yaşında evlenmekten daha geç değil. Peki yanlış insanla evlenirsek ne olur? Yalnızlıktan kaçarken daha büyük bir yalnızlığa düşebiliriz. Evlenince düzelir dediğiniz şey büyüyebilir. Sevgi var diye uyumsuzluğu küçümsersiniz. Kendinizden vazgeçmeye başlarsınız. Ayrılamazsınız çünkü bedel her gün büyür. Geç kalma korkusuyla evlenir, hayata geç kalırsınız. Peki doğru zaman ne zaman? Evet, insan kendini tanıdığında, ne istediğini ve ne istemediğini bildiğinde, yalnız kalma korkusuyla seçim yapmadığında ve hayatını paylaşabileceği doğru insana karşılaştığında evliliğin zamanı gelmiştir. Bu 25 olabilir, 35 olabilir, 45 olabilir. Çünkü evlilikte geç kalmanın ölçüsü yaş değil, yanlış insana erken davranmaktır, unutmayın. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

Elimiz kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde her şey üst üste geldiğinde ne yapacağız, nasıl yaşayacağız, nasıl yaşamalıyız diye konuşmuştum. Hani hayatın yükünün iyice ağırlaştığı dönemlerden bahsetmiştim ya, sağlık, iş, para, aile, biri bitmeden diğeri, bir bu eksikti dediğimiz günler. Peki her şeyin gerçekten üst üste geldiği zamanlarda ne yapacağız, nasıl baş edeceğiz sorunlar yumağıyla, bunu konuşalım istiyorum. Aslında ilk hatamız her şeyi aynı anda çözmeye çalışmak. İşte hastanedeki işi düşünürken kafamız iş yerindeki problemde olabiliyor. Ya da işteyken evdeki sıkıntıyı düşünüyoruz. Gece yatağa girdiğimizde hepsi bizimle. Sonuç, hiçbiri çözülmüyor ama hepsinin yorgunluğunu aynı anda yaşıyoruz. Uzmanların önerisi basit aslında. Önceliklendirin. Yani bugün çözmeniz gereken ne? Sizi ne bekleyebilir? Ya da hangi sorunuz bekleyebilir? Hangisi sizin elinizde, hangisi değil? Bütün hayatı hemen bugün düzeltmeye çalışmamak gerekiyor diyor uzmanlar. Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim devam ediyoruz. Bedenimiz çok önemli. Moralimiz bozulduğunda ilk vazgeçtiklerimiz nedense bize iyi gelecek şeyler oluyor değil mi? Uyku ve yemek düzeni dağılıyor mesela, hareket azalıyor. Sonra ruhun yorgunluğuna bedendeki ekleniyor. Uzmanların zor dönemlerde uyku, beslenme ve hareket düzenini korumayı önemsemesi boşuna değil. Ama buradan yeni bir ödev çıkarmayalım kendimize. Her sabah 10 kilometre koşmaktan söz etmiyorum. Biraz yürümek, evden çıkmak, düzgün yemek, uyumaya çalışmak. Mesele bedeni yaşadığımız sıkıntıların kurbanı haline getirmemek. İşin zihin tarafı, yani ruh sağlığını korumak daha zor. Çünkü bir kötü şey yaşarken 5 kötü ihtimali daha düşünmek aslında daha çok boğulmak demek. Ya bu da kötü giderse, şunu da kaybedersem ne olacak? O işi ne yapacağım? Ortada bir sorun var. Kafamızda 5 tane. Evet, uzmanların anda kalmak diye tarif ettiği yaklaşım burada işe yarayabilir işte. Sorunu inkar etmek değil, henüz olmayan felaketleri bugünden yaşamamak önemli olan. Daha basit söyleyeyim, yarının derdini yarın çekelim. Bugününki zaten yetiyor. Birazdan veda edeceğim, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Pop 23 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 23 şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
2: 5 numara.
1: 4 numarada yalın akşamüstü.
2: 4 numara.
3: Söz üzerime düşeni yaparım.
1: Emircan İrek, geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
3: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
1: Mabel Matiz, umrum dışı 2 numarada.
2: 2 numara.
4: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz sal sana be.
1: Ve geldik zirveye, Sibel Can APO, kıyamam haftanın 1 numarası.
2: 1

Evet, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. 2 saatlik bir süreyi geride bıraktık. 2 günlük bir hafta sonu tatili var önümüzde. Herkese mutlu, sağlıklı, keyifli, şanslı bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi yine aynı saatte buluşmak üzere. Ben Balımir Yıldız. Hoşça kalın.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları. Gürcistan, Batum, Rize, Ayder, Trabzon, Uzungöl, Ordu, Giresun ve Samsun'a kadar birçok rotayı geziyor ve keşfediyoruz. Instagram Bayburt Gezi Minibüsü. Telefon 0501 625 0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi

0: karaoke salonunda. Kafes PlayStation ve karaoke salonu Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation. Kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu. 112. Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112. 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
1: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
0: Sen de Şahin halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin halı da bulabilirsin.
1: Ne diyorsun?
0: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin halıda. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
1: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
3: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 Rezidans'ın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
4: İlgiyi artır, başarıyı katla.
5: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
6: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yine bu hafta programımızda geçtiğimiz hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Melike Şahin, Ölemem Ölmem'le kalp kırıklığını bir son değil, özgürleşmenin ve kendini yeniden inşa etmenin başlangıcı olarak anlatıyor. Şahin şarkıyı ilk kez Harbi Açık Hava'da binlerce kişinin karşısında söylemişti. O gece kayda alınan ve dinleyiciler arasında elden ele dolaşan şarkı henüz çıkmadan sevilmişti. 20 numaradan listemize bu hafta giriş yapıyor.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Melike Şahin'den Ölemem Ölmem dinledik. Geldik 19 numaraya. Atiye'nin söz ve müziği Sezen Aksu imzalı yeni single çalışması Olay yayınlandı. Düzenlemesi Erol Sebepci'ye ait olan şarkı derin baslar, dramatik yaylılar, rafine harmoniler ve ağır başlı, çekim gücü yüksek, kontrolü ve groove üzerine kuruluyor. Minör tonalitenin yarattığı karanlık çekim, arabik melodik kıvrımlar ve Levant'ın kutlama müziklerinden süzülen ritmik hafızayla birleşerek parçaya hem tensel hem de yüksek enerjili bir karakter kazandırıyor. Şarkı listemizde 19 numarada.

0: 48 numara.
1: Mutluymuş gibi yapma.

0: olmasın bu
1: koşar. 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. 18 numarada Ferhat Göçer'den Mutluymuş Gibi Yapma dinledik. 17 numarada ise efsane bir albümüyle büyük beğeni toplayan Emre Altuğ vardı. Müzikseverlerin merakla beklediği efsane iki albümü öncesinde yeni teklisi Siyah'ı müzikseverlerle buluşturdu. Önümüzdeki ay yayınlanması planlanan efsane iki albümünün habercisi niteliğindeki Siyah, güçlü kadrosu ve duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Şarkının söz ve müziğinde Ferit Özkan imzası bulunurken modern ve etkileyici düzenlemesi Seçkin Özer tarafından hayata geçirildi diyebiliriz. 16 numaradayız. Manifestem

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 14 numara.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: www.haber.com yerel haberleri sunar.
1: Eylül ayı açlık sınırı 38.698 liraya yükseldi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ARGE birimi KamuAR, Eylül 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ankara'daki pazar ve market fiyatları esas alınarak yapılan hesaplamaya göre, 4 kişilik bir ailenin dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, açlık sınırı, bir önceki aya kıyasla 380 lira artarak 38.698 liraya çıktı. Bayburt'ta aile hekimlerine kadın ve anne sağlığı eğitimi verildi. Sağlık Bakanlığı'nın Koruyan Sağlık, Geliştiren Sağlık yaklaşımı kapsamında aile hekimlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek ve klinik entegrasyon süreçlerine katkı sağlamak amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi. Hastanede görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Emrah Kopan tarafından verilen programda aile hekimlerine tanıdan tedaviye güncel yaklaşımlar, gebelik, kadın ve anne sağlığı başlığı altında bilgilendirmede bulunuldu. Eğitim kapsamında gebelik süreci, kadın sağlığı ve anne sağlığı yönelik güncel tıbbi yaklaşımlar aktarıldı. Bayburt'ta TSO seçimlerinde Süleyman Seyhan tek aday. Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası'nda olağan genel kurul heyecanı yaşanıyor. Oda merkezinde kurulan sandıklarda 500'ün üzerinde üyenin oy kullanması beklenen seçimlerde mevcut başkan Süleyman Seyhan'ın tek aday olarak katıldığı genel kurulda oy verme işlemleri sonucunda 7 meslek grubunda toplam 16 isim BTSO meclisine seçilecek. Bayburt'ta Tuzcuzade kentsel dönüşümü için toplantı yapıldı. Bayburt'ta Tuzcuzade Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda projenin mevcut durumu, teknik detayları, hak sahiplerine sağlanacak imkanlar ve bundan sonraki süreç hakkında bilgi verildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Düğün olsa reklamları sundu.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyorsunuz. 12 numarada Enis Arıkan'dan Lafı Mı Olur vardı. 11 numaradaysa Sena Şener'den Aşkından Ölmemeli dinledik. Geldik 10 numaraya. Mustafa Sandal'ın Geliversen isimli single çalışması dijital platformlarda ve radyolardaki yerini aldı haftalar önce. Söz ve müziği Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı, Tekin Önal ortak çalışması olan şarkının video klip yönetmenliğini bu arada Emre Erdem üstlendi. Şarkı bu hafta 10 numarada.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor 9 numarada Asil Gökten. Ne oldu böyle vardı? 8 numarada ise bu hafta yükselişte olan şarkımız Hakan Peker'den Sen Yoluna Gittin dedik. 7 numaradayız. İlk sinyallerini stüdyodan paylaşılan karelerle veren proje kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak müzikseverlerde merak uyandırmıştı. Beklentiyi artıran bu süreç şarkının yayınlanmasıyla birlikte yerini güçlü bir hikayeye bıraktı. Hem İkilem'in hem de Tuğba Yurd'un kariyerlerindeki ilk düet olma özelliğini taşıyan İçiyorum Ederimize iki farklı müzikal yaklaşımı ortak bir duyguda buluşturuyor. Daha önce solo projeleriyle geniş kitlelere ulaşan sanatçılar bu çalışmada aynı hikayeyi birlikte anlatıyorlar.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Mabel Matiz'den Umurum Dışı dinledik. 5 numarada ise İrem Derici'den Kimi Özleyecek vardı. Geldik 4 numaraya. Emircan İrek 3. stüdyo albümü Fiyakalı albümünün ilk teklisi Geçmiş Geçmişti dinleyicisiyle buluşturmuştu. Şarkı bitmiş bir ilişkinin ardından gelen kabullenişi ve geçmişi geride bırakma halini güçlü bir dille anlatıyor. Aranjesi Yiğit Avcı imzası taşıyan Geçmiş Geçmişte Emircan İrek'in kendine özgü söz dünyasının en iyi yansımalarından biri olarak dikkati çekiyor. Şarkı Geçmiş Geçmişte'nin fikrini hem sözlerinde hem de duygusal akışında net bir şekilde hissettiriyor. Emircan İrek bu hafta 4 numarada. Layık bulun.

0: Reklamlar.
1: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Dois Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Dois Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsiköy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458-211-3636. Dois Döner, bir dürümden daha fazlası.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi artır, başarıyı katla.
1: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
4: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
1: Ne diyorsun?
4: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
5: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
6: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
5: Radyo reklamları kazandırır.

0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0800 50 360 18 64. Unifem'le fark edilirsiniz.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Blok 3 Sebebi Yar dinledik. 2 numarada ise geçen hafta zirvenin sahibi olan şarkı Kıyamam vardı. Sibel Can ve Epio seslendirdi. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı durumunda. Geldik zirveye. Zirvenin adı evet bu hafta değişiyor. Yalın Akşamüstü listemizde zirvenin sahibi. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek müzikle kalın, hoşça kalın. Yanım.

Top 20 Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Top 20'yi kaçırmayın. Top 20 sona erdi. 20.

Tek reklam. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı, teşkilatın yapısı, işleyişi ve faaliyetleri hakkında kamuoyunda sıkça rastlanan yanlış algıları gidermek amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme yayımladı. MİT'in internet sitesi üzerinden paylaşılan Doğru Bilinen Yanlışlar başlıklı dosyada, teşkilatın sadece operasyonel bir kurum olduğu, referansla personel alındığı veya vatandaşlardan telefonla bilgi istendiği gibi yaygın kanaatlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı için Şuşa'dan başkent Bakü'ye gitti. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin koruma altındaki kardeşlerinin yeniden ifadesine başvuruldu. Kardeşlerin olay günü babaları Yusuf Balıkçı'nın annelerine şiddet uyguladığını, bu sırada Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledikleri belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin tutukluluk süresi bir hafta daha uzatıldı.
2: Spor.
1: A Milli Takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Eurolig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert beyazlılarda Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro başlıyor. Haftanın en güzel günündeyiz. Çok güzel bir cuma gününde 90'lı yıllardan unutamadığımız en güzel şarkılarla yine güzel bir playlist hazırladık sizlere. Bugün programa Nalan'la başladık. Usul Usul albümünden Canımsın programında açılış şarkısıydı. Devam ediyoruz Fatih Erkoç'ta Penceremden Gökyüzüme, yıl 1993, şarkıysa Sen Benimsin.

Emel Müftüoğlu, Emelci albümünü 1994 yılında yayınladı. Albümdeki keyifli şarkılardan bir tanesi Yeter sonrasında Erdal Çelik'le devam edelim. Emel Müftüoğlu deyince Erdal Çelik, Erdal deyince Emel de aklımıza geliyor. Çünkü 90'larda gerçekten çok keyifli bir ikiliydi. Cana Cansın sıradaki şarkımız.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Retro'da Göksel'in Eskisi Gibi Olmayacak albümünden İmkansız Aşkları dinledik ve Kenan Doğulu'nun 3. albümüne gidiyoruz. 1996 yılında yayınlanan albümden hareketli şarkı Kandırdım şimdi bizimle.

0: Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları. Üstelik hac ve umre organizasyonlarından havaalanı transferlerine, kaplıca turlarından okul turnuvalarına, düğün, nişan ve özel günlerinizdeki ulaşım hizmetlerine kadar her zaman yanınızdayız. Telefon 501-625-0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
5: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
4: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
5: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
4: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
5: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
4: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
6: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.

0: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Kafes PlayStation reklamları sundu.
3: Retro devam ediyor.

Mirkelam'la 1995 yılına gittik. Sanatçının tablo şarkısını çaldım sizlere ve yaz biterken, hatta yavaş yavaş üşümeye başlarken bir yaz bitiş şarkısı benim için. Gölgede aynı, denize doğru şarkımız.

0: Kamu Spotu.
1: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
2: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

0: gülü bahçende.
1: Ercan Saatçi Manşet albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Günahı Boynuma. Retro bu çok güzel cuma gününde 90'lı yılların 1994. Şarkımızsa Gönlünce Yaşa.

0: Reklamlar.
1: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Dois Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Dois Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsiköy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458-211-3636. Dois Döner, bir dürümden daha fazlası.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458-333-4848, 0552-756-2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
5: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik evden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
1: Ne diyorsun?
5: Evet, yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve evden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
6: Retro devam ediyor.

Deniz Arçak, All The Nights albümünden Yağmurdan Kaçarken'i çaldım sizlere. Retro'nun maalesef bu haftada sonuna geldik. Kapanış şarkımız Tarkan'ın ilk albümü Yine Sensiz'den. Yani yıl 1993. Şarkımızsa Çok Ararsın Beni. Pazartesi günü Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
3: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız.
4: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonu bir tutuklama. Bayburt'ta internet üzerinden araç yedek parçası satın almak isterken dolandırılan bir vatandaşın müracaatı üzerine emniyet güçleri çalışma başlattı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda ülke genelinde 29 vatandaşın benzer yöntemle mağdur edildiği belirlendi. Bayburt'ta Değerleriyle Güçlü Ailem programı düzenlendi. Bayburt İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yürütülen Değerleriyle Güçlü Ailem projesi kapsamında kadınlara yönelik kitap tahlili etkinliği düzenlendi. Diyanet Gençlik Merkezi'nde yapılan programda önceden belirlenen eserler katılımcılar tarafından ele alındı. Bayburt'ta 1 Ekim Yaşlılar Günü yürüyüşü düzenlendi. Bayburt'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Birlikte Yaşalıyoruz başlığıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşe Bayburt Valisi Mustafa Eldivan katılım sağladı. Etkinlikle yaşlı bireylerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal hayatın içerisinde daha aktif yer almaları amaçlandı. Eylül ayı açlık sınırı 38.698 liraya yükseldi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ARGE birimi, KamuAR, Eylül 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ankara'daki pazar ve market fiyatları esas alınarak yapılan hesaplamaya göre, 4 kişilik bir ailenin dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı, bir önceki aya kıyasla 380 lira artarak 38.698 liraya çıktı. Bayburt'ta aile hekimlerine kadın ve anne sağlığı eğitimi verildi. Hastanede görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Emrah Kopan tarafından verilen programda aile hekimlerine tanıdan tedaviye güncel yaklaşımlar gebelik, kadın ve anne sağlığı başlığı altında bilgilendirmede bulunuldu. Eğitim kapsamında gebelik süreci, kadın sağlığı ve anne sağlığına yönelik güncel tıbbi yaklaşımlar aktarıldı. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
3: 5 numara.
2: 4 numarada yalın akşamüstü.
3: 4 numara.
2: Emircan İrek, Geçmiş Geçmişte haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
4: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
2: Mabel Matiz, Umrum Dışı 2 numarada.
3: 2 numara.
5: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz salsana be.
2: Ve geldik zirveye, Sibel Can APO, Kıyamam haftanın 1 numarası.

0: nasıl böyleyim?
1: Reklamlar.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
4: Sen de Şahin halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin halı da bulabilirsin.
3: Ne diyorsun?
4: Evet, yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin halıda. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
5: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları. Üstelik hac ve umre organizasyonlarından havaalanı transferlerine, kaplıca turlarından okul turnuvalarına, düğün, nişan ve özel günlerinizdeki ulaşım hizmetlerine kadar her zaman yanınızdayız. Telefon 501-625-0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
6: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
7: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
6: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
8: Oltulu Arıcılık. Çımağal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

gecenin hani güzel bir şarkının ucunda kaybolur yalnızlık. Hani her yer kar-

0: düğün olsa reklamları sunar. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi artır, başarıyı katla.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

ve atmosferi hisset. Tam şu an o konserin ortasındasın. Uni FM sahne.

yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut tanesi. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de beni seversin.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: kamu spotu.
1: Biz ve milletimiz milyonlarca kişilik bir vakfız. Sevincimiz de birdir bizim, gururumuz da. Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız. Çünkü bizim hikayemiz, büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin, teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış, destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
2: Şehrin gürültüsü sustu.

0: Tek reklam.
1: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi. Tüp bizim işimiz. Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Dois Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Dois Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458 211 36 36. Dois Döner, bir dürümden daha fazlası.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi artır, başarıyı katla.
4: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

oturup da konuşamadık seninle. Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken başka aşklar seninle yine. Bakışıp da görüşemedik seninle. Uzun

0: çıkartır. E bunca şair yanılmış olabilir.
1: Olabilemez, olabilemez.
0: Ey gönüllerin efendisi aşk, ya üzerime toprak gibi ıslık.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
3: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
4: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları. Gürcistan, Batum, Rize, Ayder, Trabzon, Uzungöl, Ordu, Giresun ve Samsun'a kadar birçok rotayı geziyor ve keşfediyoruz. Instagram Bayburt Gezi Minibüsü. Telefon 0501 625 0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
5: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
5: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
4: Ne diyorsun?
5: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Sensiz hayat yerin dibine batsın. Sensiz açan günüm sararsın. Sensiz bu dünyamı kıyamet yıksın. Sensiz bu bedeni canım ne yapsın? Canım ne yapsın? Canım ne yapsın?
1: Düğün olsa reklamları sunar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
1: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

kim bilir ne derdi var. İçtiği sigaranın dumanında hayalleri gizli. Yok olup giden gençliğine, yok olup giden gençliğine yanar gibi. Gözlerinden ince bir yaş, gözlerinden ince bir yaş akar durur. Sen yine de umudunu kesme. Sabret mahkumum. Yüzünü dönme buraya. Bir kapıyı kapar ama bin kapıyı açar sana. Sabret.

ister sizin de adım. Arıyor nereden adım adım. Sarlabaşı mahallesinde düştüm daradaradayım hani. Düştüm daradaradayım hani. Düştüm dara zordayım hani.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünie FM'le fark edilirsiniz. Ünie FM.

Çökmeli tek ağacın. Sığınacağın amansız bir yağmurda aşkla vurulman gerek o yolsuzluktan. Kimse görmemeli çığlığının sahibini. Kendi sesinle ölmelisin. Sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez acımadan. Yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan. Kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı. Emeğini burkulmadan pul edip harcadıkların. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişi yaşarsan yaşa. Kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. En sonunda görmeyi unutup beklemeyi öğrenecek gözlerin paslı bir cam kenarı. Konuşur olacaksın çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerine çektiğin seninle sen arasındaki sınırlar. Anlaman için beni kısacası. Anlama beni.

Her şarkıda gözyaşlarım dökülür. Mazi yandıkça boynum bükülür. Hasretinden deli divane oldum. Söyle onsuz hayat nasıl çekilir? Her şarkıda gözyaşlarım dökülür.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark